0: Yeno.
1: Kanung Rose, Mamhegini.
2: Demosya chamamu, chamosya lumamu, lumosya mine mamu.